0: askerge hansımız zıma. Okucu tuğunga hali geçi gamo mari. O çere zar mı nanam şanzu mu şanzu mu şanzu. Ama tülkanım şaşar içini bu kuratır gua.
1: DFCU Bank. Going further together.
0: Nelerir gua banka ya Uganda. Esenize zaba customer'ınız kuma. Deepest Protection Fund of Uganda. Okuçuna çimabu kikuli kumi.
2: Sen mane lokale. Sen mane abone.